0: Bu mesaj TSI tarafından yayınlanmıştır. Herkes için aracınızı güvenli bir şekilde kullanın.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: 3.3'S Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: haberler.
1: Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslimi töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğunu dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla ilgili Türkiye-Romanya ilişkilerini de ele aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Ardından Pakistan'dan açıklama geldi. İslamabad, teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. Gelendost ilçesi Bağıllı köyü mevkisinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 3'ü ağır, 26 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtrasına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışıyor ifadelerini kullandı. Milyonlarca gence üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Bugün de adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri, 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yeni hafta itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
2: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelikse yıllık $16.

0: Evet değerli dinleyiciler, bir pazar yayınımızdayız. Facebook sayfamız Melbourne Türk Radyosu 92.3 FM ve 3ZZZ Digital Online'dan bizi dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda Mehter'in yöneticileri var. Başta başkan olmak üzere Engin İbal, Hayrettin Akgöl ve Yılmaz Demirden abimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun
2: Mahmut Bey.
1: Hepimizin başı sağ olsun.
0: Inşallah. Evet, Mehter için acı bir gündü. Avustralya'da Türk Mehter'inin kurulmasında büyük katkıları olan değerli bir arkadaşımızı uğurladık geçen çarşamba günü müydü?
3: Evet.
0: Allah kanı gani rahmet eylesin. Kadir Genç.
1: Kadir Genç.
0: Mehter'imize katıldı ve Mehter takımı olarak sizleri nasıl etkiledi diye öyle başlayalım isterseniz.
1: Evet. Buyur başkanım.
0: O zaman Engin.
2: Kadir verelim. Kardeşimizle 95 yılının yani 10. ay Oktober yani o tarihlerde Ekim aylarında tanıştık. Yani Hacı abi başkanımız, Onursal başkanımız daha önceden, benden önce tanışmıştı kendisiyle. Kadir buraya, Avustralya'ya Mehter zurnacısı olarak yani getirildi. Bir Mehter zurna ustası olarak getirildi. O dönemlerde Mehter takımı kuruldu. Tabii ki bir 5-6 aylık bir çalışma dönemi geçirildi. Bu arada Kadir kardeşimizle beraber Hasan amca diye bir usta ustası daha getirildi. Onunla beraber bir 6 ay çalışmalarından sonra 95 yılının sonunda 96 yılında Mehter takımı gösterilerine başlamış oldu. Allah razı olsun Kadir kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum Mehter adına ve tüm arkadaşlarım adına ve toplumumuz adına. Üzüldük, çok üzüldük. Yani 15 yıl bize tam 95'ten 2010 yılına kadar hizmet etti. Yani görevini aksatmadan devam etti. Allah razı olsun. O gün çok üzüldük. Pazartesi akşamı Mehter çalışmasında öğrendik. Yani çalışmayı kestik.
0: Siz o zaman çalışıyordunuz.
2: Mehter çalışmasına evet. Başladık. Bir prova, repertuvardan bir parça yaptık. Mesaj geldi. Kadir kardeşimizin vefatını öğrendim. Hemen arkadaşlara dedim böyle arkadaşımız vefat etmiş. Çalışmayı kestik. Hayır, arkadaşlar 20-30 kişi falan vardı. Bayağı evet. Kalabalık herkes. Çok üzüldü yani. Çalışma şeyimiz, moralimiz bitti. Kalmadı. Devam edemedik. Yani hüzünden. Evet. Yaklaşık 6 yıldır rahatsızdı. 2019'dan beri ben kendisini biliyorum yani rahatsızdı.
0: Böbrek şeyi vardı değil mi?
2: Evet. Böbrek şeyi bir de ilk kanseriydi zaten.
0: Yani ilk kanseri vardı.
2: Bayağı bir çekti. Allah rahmet eylesin. Yani yaşta ben kendisine Kadir abi derdim, o da bana yavrum derdi. Yani Mehter'de öyle bir şeyimiz vardı. Ben ona Kadir abi derdim, o bana yavrum derdi. Aramızda inan ki yaş farkı bile yokmuş.
0: Sonradan yani, öğrendin.
2: 61'e 61. Yani belki aramızda bir ay veya iki ay bir zaman var. Yani,
0: evet. Kadir kaç Allah yaşında? 61.
1: 61 yaş.
0: Yaşında mıydı? Yaşında.
2: 65
0: evet.
2: Doğumlu.
0: 65 doğumlu. Allah rahmet eylesin. Evet.
3: 65 yılında ben assubaydım ya. Düşün yani.
0: Assubay.
3: Bunlar doğduğu zaman.
0: Evet. Trompet falan orada mı öğrenmiştim?
3: Assubay çıktım evet. Ya. Biz Engin'i yolcu edelim inşallah.
0: Engin ne? Yoldan geldi. Hem
2: benim fazla bir zamanım yok. 2 dakikalık zamanım var. 2-2,5 dakikalık zamanım var. İnşallah aranızdan ayrılacağım. Size iyi yayınlar diliyorum. Yani programlarımız belki arkadaşlar söylerler. Var ileride bu haftaya
0: Kumpet falan orada mı öğrenmiştim?
3: Asubay çıktım evet. Biz Engin'i yolcu edelim inşallah.
0: Engin ne? Yoldan geldi.
2: Benim fazla bir zamanım yok. 2 dakikalık zamanım var. 2-2,5 dakikalık zamanım var. İnşallah aranızdan ayrılacağım.
0: Söylemek istediğim.
2: Size iyi yayınlar diliyorum. Yani programlarım

0: Lale Festivali var 9. ayın 13'ünde. Bir de yani arkadaşlar belki unutmasınlar diye söyleyeyim. 24 Ekim Cumartesi akşamı Mehter gecemiz var. Yani 30. yıl gecemiz. Yani Ahde Vefa gecesi gibi bir şey olacak.
1: Nerede?
0: İlim Koleji'nde. İlim Koleji'nin salonunda olacak.
1: Salonda olacak.
0: İnşallah. Abi. Yani bütün eski Mehter Hanımları bekliyoruz. Yani toplumumuzu bekliyoruz. Eski Mehter Hanımları. Herkes yani Mehter'e hizmet etmiş bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Yani,
1: onları çağırıyorsan onlara tabii, özel davetiye
0: tabii hepsini davetimiz. Gelsinler buyursunlar. Her zaman
1: 30 yılı yerleri var. 30 yıl oldu yani öyle mi?
0: 31. yıl oldayız.
1: 31 yıl.
0: Evet.
2: 31 yıl. Hadi bakalım.
0: Bana müsaade. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah kazadan belanı
1: korusun. Yolda dinle artık bizi. Dış kapıyı açıp onunla gelebilirsin. Evet Hayrettin abi.
2: Evet. Madem
1: Kadir'le ilgili bir biraz düşüncelerini alalım.
2: Evet, hadi. Madem konu şey, Kadir Genç'ten açıldı. Kadir'le 15 sene yan yana mehter çaldık. İlk zamanlar belki ilk 5-6 yıl veya 7 yıl diyeyim. Başka bir enstrüman çalan yoktu. Sadece ben birkaç kişiye trompet öğretiyordum o yıllarda ve sadece ikimiz mehteri yürüttük. Hı-hı. O zamanlar Allah muhafaza ikimizden birisi bırakmış olsa mehter bitecekti, parçalanacaktı, ama işte Kadir'i o bakımdan rahmetle anıyorum. Vefakarlık gösterdi. 15 sene bırakmadı.
1: 15 sene hizmet.
2: Beraberce mehteri yürüttük. Bu zaman zarfında da tabii yeni kardeşlerimiz yetişti. Bilhassa Zurna'da Mahmut İnanır ve İsmail Naim'in Zurna'da yetişmeleri mehter takımına bayağı güç kattı. Benim talebelerimden Ahmet İnanır efendim Vural Çelepçi iyi trompetçi oldular yani.
1: Ahmet İnanır da gelecekti de bugün işim var dedi.
2: Evet. Öyle mi ya?
1: Yani gelmesine
2: maşallah. Çok kabiliyetli bir arkadaşımız.
1: Trompet çalıyor.
2: Dolayısıyla yani mehter zamanla giderek büyüdü. Bir gün affedersin Thomas Dağ Camisi'ne gitmiştim cuma günü. Orada Yılmaz kardeşim güzel bir ezan okudu. Efendim müezzinlik yaptı. Benim hemen aklıma...
1: Bu kim acaba dedin? Tanıyor
2: aklıma musun? Şimşek Şimşek gibi bu delikanlıyı hemen dedim mehtere nasıl transfer edebilirim diye düşündüm.
1: Onun planını kurdum.
0: Evet.
2: Dolayısıyla namazdan sonra... dedim Yılmaz'ım ben seni dedim mehterde görmek istiyorum dedim falan. O da o kadar efendi, o kadar sevdiğim bir arkadaş ki.
0: Sağ ol abi, o senin
2: böyle iyi, emrin olur abi dedi böyle yani. Evet Allah.
1: Askere söyle.
2: Geldi. Kaç senedir Yılmaz sen burada?
0: Ben rahmetliden iki program yaptım mehterde, ama takside ben onunla beraber çalıştım.
1: Evet.
0: Gece gündüz olarak da shift olarak da beraber çalıştık. Hakikaten çok benim için çok değerli bir arkadaşım.
1: Kadir'in bir özelliğini söylüyor herkes.
0: Evet.
1: Taksi sürerken çok şık giyinir öyle mi?
0: Çok kravatını takar. Her şeyini... Öyle takım elbise yani çok böyle tıraşlı.
1: Tıraşını
0: öyle,
1: olur.
0: Öyle, hiçbir zaman ben onu böyle bir kravatsız falan görmedim. Yani hakikaten evet. Özel müşterileri vardı. Kendini yapamadığı işleri bana derdi. Yılmaz abi sana zahmet, bu benim işi yapar. Yani çok güzel bir arkadaşlığımız takside olmuştu. Gerçi mehterde çok çalışmadık. En fazla iki program yaptım ben onunla. İlk programımızı şeyde yaptım. Lagoon City'nin üstünde bir club vardı.
2: Evet. İtalyan.
1: Abruzzo.
0: Abruzzo Bar'da. Orada da Hayrettin abim bana telefon açtı. Yılmaz dedi bugün seni alacağım. Dedim abi ben gelmem falan diyerekten şimdi öyle de bir şey yaptık. Sonradan gittim. Baktım mehter çok hoşuma gitti. Oradaki bir...
1: Arkadaş ortamı.
0: Arkadaş ortamı ve aynı zamanda çalışmaya gidiyorsunuz Mahmut'cum. Namazlar beraberce kılınıyor. Beraberce güzel konuşuyorsunuz.

0: falan oluyor falan derken, Kadir de dedi bana, ya Yılmaz abi dedi, git dedi Mehter, gerçi ben ayrıldım Mehter'den ama dedi, gidersen iyi olur dedi. Taksideydik işte o zaman. Kadir. Velhasılı sağ olsun Hayrettin abimin vasıtasıyla girdi. Bu zamana kadar da oradayım, çok mutluyum. Hakikaten çok güzel bir kuruluş. Yani eğer ki oğlan çocuğum olsaydı, emin ol onlar da, zaten arkadaşlarımızın da çocukları var, getiriyorlar. Çok çok güzel bir ortam sağlanıyor. Çok da genç kardeşlerimiz var. Değil mi Hayrettin abi? Evet, 15, evet. 13, 14, 15.
1: 14 yaşında o,
0: evet,
1: o
0: evet.
1: Çalan.
0: Osman mesela çok güzel bir şey çalıyor. Allah razı olsun kendisi. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki bizim için çok acı oldu. Hakikaten yani kendimizi tutamadım. Yani ben orada mesela onu toprağa koyarken insan ister istemez gözleri doluyor yani, biliyor musun? İnsan diyor ki işte yani hayatta kalp kırmak iyi bir şey değil, biliyor musun? Yani ne bileyim, orada her şeyi hatırladım. Hayrettin abim oradaydı sağ olsun. Yani hepimiz Mehter'den katılan bayağı vardı. Ne diyelim, takdiri Allah'ın
1: takdiriyle herkesin ilahi, gideceği
0: evet.
1: yer sonra.
0: Evet, aynen evet.
1: Bugün Allah, onlar yarın biz.
0: Her şeyden önce İslamiyet'le ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin.
1: Eceli
0: ben böyle diyorum, bu kadar.
1: Evet, gidiyor yani. Evet.
2: Ben ölümünden birkaç ay önce, iki ay önce falan tahmin ediyorum, Sahara yoğurt ve şey ürünlerinin satıldığı dükkanda karşılaştım. Böyle hal hatır sorduktan sonra bir kenara çekildik, sohbet ettik böyle.
1: Evet.
2: Bana kolunu gösterdi. Abi dedi, bak buradan dedi, damar koydular benim koluma dedi. Buradan diyaliz alıyorum dedi. Yalnız dedi, diyalizinden başka kanımda dedi bir virüs, mikrop tespit ettiler. Onun ne olduğunu anlayamadılar dedi. Ben dedi, benim kız dedi çok güzel İngilizce biliyor dedi.
1: Evet.
2: Ondan dedi, onu hep tercüman olarak götürüyorum yanımda dedi. Doktorlara soruyorum, bu nedir, nedir, ne virüsüdür dedim, diyorum dedi. Onlar da izah edemiyorlar dedi. Yani rahmetlinin ölümü sadece diyalizle ilgili
1: değil,
2: böbrekleriyle ilgili değildi. Zira bakın şimdi Ahmet Çay kardeşimiz var, daha böbrek hastaları var. Benim rahmetli eniştem de böbrek hastasıydı. Senelerce o diyalizden idare ettiler. Evet. Fakat bu 5 senede falan başka o virüs, Engin'in dediği gibi ilik kanseri falan diyor belki, ama
1: o ilik kanseri olduğu için ona öyle izah ettiler belki de.
2: Herhalde belki
1: kanda
2: de
1: bilinmeyen değil de
2: öyle
1: onu belki
2: izah
1: söylemek
2: ettiler.
1: İstemediler kanser
0: evet,
1: olduğunu.
0: Dediğin de olabilir.
1: Evet. Öyledir yani evet. Yoksa
2: maalesef
1: genelde söylemiyorlar ya o hastalığı evet. Kanser ismini söylemiyorlar.
2: Maalesef namazda da bayağı iyi cemaat vardı. Kabre koyarken de bayağı cemaat vardı. Allah rahmet eylesin diyorum.
1: Amin.
2: Senelerce beraber vazife yaptık. Artık onun hakkında hep iyi konuşmamız gerekir. En azından bize 15 sene vazife yaptı. Ben onun vefakarlığına yoruyorum. Birkaç sene sonra da bizi terk edebilirdi yani. Böyle bir imkanı vardı.
1: Evet.
2: Geldi çünkü çok güzel ney çalıyordu, zurna çalıyordu. Yani müziğe olan kabiliyeti çok iyiydi. Dolayısıyla düğünlerde efendim gelin çıkartma, şey yapma merasimlerinde kendini tamamen oraya odaklayıp Mehter'i bırakıp oradan para kazanabilirdi. Fakat Mehter'i bırakmadı. Vefakarlık gösterdi. 15 sene kendisine bu hususta minnettarım. Bir Mehter üyesi olarak
0: Allah mekanı
2: öyle söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Hanımını gördüm. Ona izah ettim durumu. Biz haber aldığımız zaman Engin kardeşim zaten daha önce belirtti. Çalışmaya gittik. Bir parça çaldık Ceddin evet. dedeni. Ondan sonra Engin'e telefon geldi. Telefon gelince Engin dedi ki, arkadaşlar dedi, maalesef şeyi Kadir Genci kaybettik deyince hepimizin enstrümanlar düştü elimizden, kapattık. dedik bugünkü çalışma bitti. Velhasıl yani hepimiz 11 tane İhlas suresi okuduk.
1: Orada.
2: Ondan sonra dua ettik arkasından. Onun sevabını Kadir'in ruhuna gönderdik. Allah kabul etsin. Allah taksiratını affetsin.
0: Zaten şeydi de Hayrettin abinin önceliğiyle. Evet. Yani Hayrettin abinin önceliği bize çok fayda veriyor. Nasıl bir fayda veriyor? Duamızı onun öncülüğüyle yapıyoruz. Namazlarımızı onun öncülüğüyle kılıyoruz. Ekseriyetle böyle genç kardeşlerimizi imamiyete çıkarıyoruz. Hiç olmazsa onun içinde zevk olsun, huşu olsun diyerekten onların arkasında namaz kılıyoruz değil mi Hayrettin abi?
2: Evet, evet.
0: Onların da hoşuna gidiyor.
1: Yetişmez.
0: Mehter'e daha bir iştahla geliyorlar yani.
1: Şimdi her salı günü...
0: Her pazartesi
1: günü. Pazartesi mi?
0: Pazartesi günü. Evet. 6.30'dan 8.30'a kadar. 8'e buçuğa kadar bulmuyor ama 8'e kadar falan çalışma yapıyoruz. Zaten ta toplansın etsin falan diyene kadar 7 falan oluyor yani.
1: Kaç kişi geliyor şu an? Değişiyor değil
2: 15,
1: mi?
2: 15-20 kişi geliyor
0: evet,
2: yani.
0: En evet en aşağı 20 kişi geliyor.
2: Bilhassa, yani. Bilhassa gençler maşallah çok meraklılar.
1: Yeni, çok meraklılar. Önemli olan zaten, o zaten.
0: Evet yeni gelen
2: zaten
0: gençlerimiz
2: var. Zaten Mehter'in gençlerin özelliği devamı. 7'den 70'e kadar hatta 80 diyeyim ben. 7 ile 80 arasındaki yaşları yaşlı evet, evet. Yaş grubunun bir araya getirdiği böyle bir kuruluş.
1: 7'den 70'e.
2: Bilmiyorum. Dünyada bu kadar böyle bir zaten uyum sağlayan bir kurum var mı bilmiyorum.
0: İlk defa da değil mi? Geçen sene Victoria Market'te bizim maskotumuz vardı 6 yaşında.
1: Ha evet orada.
0: Toprak vardı maşallah. Yani ne kadar da heybetli yürüyordu yani.
1: Herkesin de ilgisini
0: evet,
1: çekti.
0: Evet herkesin ilgisini güzel, çekti
2: çok
0: sonra.
2: Çok da güzel ritim vuruyor yani.
0: Evet. Köslerde Osman. Köslerde Osman olduğu zaman o da çok ilgiyi çekiyor. Kös o büyük davullar
1: büyük
0: var ya.
1: Büyük davul evet.
0: Onlarda mesela Osman evet da çok dikkat çekiyor. Kendisine ve babasına. Babası da bizim mehterimizden. Babası da benim grupta. Cevgen grubunda. Yani Allah razı olsun. Babalı oğullu geliyorlar. Bizleri çok mutlu ediyorlar yani. Evet. Çok da yararlı oluyorlar sağ olsunlar.
2: Tabii evet namazlarımızda Yılmaz kardeşimin dediği gibi illa beni imam olarak gösteriyorlar ama ben geri çekiliyorum. Ayağım evet ağrıyor, şu alıyor, bu ağrıyor evet, diye. Evet. İşte Murat'ı, İsmail'i,
1: onları
2: Erdal'ı
1: alıştırıyoruz.
2: Yani onları öne çıkartmaya çalışıyorum ki biraz şey yapsınlar, kendilerini bulsunlar. Evet. Mehter'e Mehter'de bir evet, evet sayılı bir eleman olduklarını hissetsinler.
1: Evet.
2: Bu çok önemli yani. Ben yaşım küçük. Ben 17 yaşındayım, 18 yaşındayım. Ben bu Mehter'de söz sahibi değilim diye bir düşünceyi üzerinden sıyırıp atsınlar diye. Evet. Böyle düşünüyoruz.
1: Evet. Yılmaz abimizin güzel sesinden ilahi falan dinleriz herhalde bugün değil mi? Var mı öyle bir?
0: Olur bir şey. Tabi okuyabilirim. Ben vallahi zaten hazırlıklı geldim dedim Mahmut'cum şimdi dedim ben oradan de bir şey evet ister söylemezsen Mahmut'un
2: ben
1: onun öncesinde dinleyicilerimize bakalım. Facebook sayfamızdan bize yazan dinleyicilerimiz oradan yorumlarınızı bekliyoruz değerli dinleyiciler. Saniye Uyar selamun aleyküm hayırlı yayınlar demiş. Selahattin Uyar herhalde onunla beraber. Ali Yıldırım hayırlı pazarlar hepinize hayırlı yayınlar diliyorum demiş. İsmail Naz hayırlı yayınlar hayırlı pazarlar. İsmet Göçol Ankara'dan ta yazmış hayırlı yayınlar diye.
2: Sağ olsunlar.
1: Tamer Çevik iyi yayınlar iyi pazarlar kolay gelsin diyor. Erol Demirkaya yine hayırlı yayınlar dilemiş. Engin İbal hayırlı yayınlar diliyor. Engin evet İbal demek ki işine yetişti ki mesajda yazabilmiş. Yani.
2: Yoldadır hala yoldadır evet herhalde.
1: Evet. Yılmaz abimizden bir ilahi dinleyeceğiz.
2: Engin İbal şey bizim ha, olmazsa buyur olmazımız. Olmazsa
0: sen
2: olmazımız.
0: Sen bir şey söylüyordun.
2: Ben yanına mı geleyim? Abi. İştirak edeceğim mi?
1: Beraber mi yapabiliyorsun?
0: Sen iştirak edebilirsin. Beraber de olabilir. Sevdim seni Mahmud'um ay söyleyelim.
2: Ha, tamam.
0: Arkasında gelin da bir nakarat var.
2: Tamam yanına geleyim o zaman şöyle.
1: Bu arada vefat edenleri de belirtiyoruz. Halil Aksu tanıyanlar vardır. Halil Aksu Medohaş cemaatinden vefat etti. 76 yaşında ve cenazesi bugün pazar günü Medyohaş Camisi'nde öğle namazına mütakip kılınacak ve Faulkner Mezarlığı'na defnedilecek. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Yattıkları yer nur olsun inşallah.
2: Bu sıralarda aşağı yukarı her hafta
0: bayağı var abi ya.
1: Cenazeler her gün oluyor, her hafta değil. Yani. Her gün oluyor neredeyse.
2: Her gün oluyor almaz.
1: Çıkıyor yani. Yani bir tane çıkıyor. Yani. Artık ölüm dönemine gelmiş oluyoruz değerli dinleyiciler.
2: Tamam.
1: Facebook sayfamıza yazabilirsiniz.

0: sevdim. Teşekkür ediyorum Mahmut'cum.
1: Maşallah sesiniz hiç bu eksilmeden devam ediyor.
2: Yılmaz'ım yanımda oldu mu mesele yok.
1: Daha ya rahat abi. Oluyor değil mi?
2: Allah razı olsun. Bana kalırsa ben şeyi söyleyecektim. Dur bakayım. Ne derler ona?
0: Söyleyebilirsin abi.
1: Tamam,
2: son ümidim
1: de
2: bitti. Kuş gibi uçup gitti.
0: Söyle tabii.
2: Geri kalan hep yalan, içimde acı hicran. Yani milli takım maçını seyrettikten sonra.
1: Onu evet zaten ona geleceğiz şimdi. Onu konuşalım evet. Ondan sonra bir daha söyleriz bir tamam. İlahi daha. Son iki haftadır milli maçla yatıp kalktık yani.
2: Evet,
1: bütün
2: evet.
1: Dünyada maalesef. Yürüyüşler son oldu. İstanbul'da maalesef. Bir uğurlama töreni yaptılar. Sanki şey gibi hani.
2: Ya bütün çok abartıldı.
1: Abartı mıydı yoksa moral olsun diye mi yapıldı vallahi, ve sonuç ne oldu diye sizin yorumlarınızı alayım.
2: Ama tabii ki bu Türk milletinin futbolculara verdiği önem biraz aşırı oldu.
1: Milli takım olarak düşünüldü.
2: Belki bir moral bahanesiyle moral kazansınlar takviyesi oldu ama maalesef onlar bu verilen moralden hisselerini alamamışlar.
1: Herhalde moral ters tepti yani.
2: Ters tepti.
0: Hem de tersine nasıl gitti.
2: İnan, yani. Benim üzüldüğüm benim 7 yaşında torunum var. İnan hüngür hüngür ağladı çocuk yani.
1: Yani o ikinci maç yani hele çok anlatılmayacak, söylenecek bir şey yok yani.
0: 75 dakika
1: yok
0: ya. 10 kişi oynadı Mahmut'cum.
1: Hakem
0: yani.
1: Desen hep bizden yana gibi öyle göründü yani.
2: Evet.
0: Head koçumuz ver santrofora iki tane adamı kanatlardan gir. O adamları oraya bastır. 18 içine bastır. Hapset onları oraya yani. 10 kişi abi. 2 tane santrafor koy.
1: Bu şeyden yani bu, mi? Uyumsuzluk mu oldu
2: bu
1: acaba?
2: Bu Adana Demirspor'da gene de bugüne kadar milli takımda ya başarılı bir antrenör şeyi verdi böyle bize hissi verdi. Ama bu son Dünya Kupası maçlarında yani ilk
1: Uyum mu sağlayamadılar? Hep kaliteli oyuncular, hepsi uluslararası oynayan oyuncular.
0: İnatçı yani.
2: Biraz politika
1: koşmadılar.
2: Mı, siyaset
1: benim
2: mi
1: gördüğüm kadarıyla
2: içine?
1: Çok hareket yoktu yani.
0: Ya. Hiç.
2: O Can Uzun böyle son dakikada mı girilir yani? Çocuk birinci.
0: Onlar girdi bak ne kadar güzel.
2: Avustralya maçında hiç oynamadı çocuk.
0: Evet.
1: Koymadı.
2: Hatta Kerem'i bile ilk yarıda kesti yani. Evet. Şey ay Kerem'i demişim pardon. Neydi o sol açık çocuk? Kenan çok iyi bir futbolcu. Kerem kayboldu yani. Yani birinci Avustralya maçında ilk devrede çocuk kayboldu. Onu çek yerine Can Uzun'u sok.
0: Arda
2: yani
0: Güler mesela dünyanın
2: bak, son anda evet. Dünkü maçta Deniz'i soktu. En azından Deniz uzun boylu çocuk geldi evet. Bir kafa vurdu en azından.
0: Tabii.
1: Zaten yani, boydan kaybettik dedi boy, Avustralya'da.
2: Evet, yapılan ortaya Deniz bir kafa vurdu.
0: Ya, evet.
2: Ama Kerem'de böyle bir özellik yok maalesef. Hele Avustralya maçında çocuklar Avustralyalılar maşallah 1.90
1: 1.92.
0: Artık ümidimiz yani, onlar inşallah bu akşam galip gelirler de.
1: Ha, biz artık evet. Avustralya'ya bakıyoruz.
0: Tabii öyle.
1: Bu akşam değil mi maç?
2: Evet.
1: Şeyle,
2: inşallah.
1: Kimle?
0: Şeyle olacak Amerika'yla.
1: Yok
2: Paraguay.
0: Avustralya. Evet.
2: Biz oynayacağız
0: Amerika'yla.
2: Eğer biz Amerika'yı yenersek, Paraguay'ı da yenerse Avustralya başta olacak. İnşallah öyle,
1: öyle
2: olur
1: olsun,
2: yani.
1: Değil mi? Avustralya ya, yardım etsin.
2: Çok tabii, iyi olur. İnşallah. En iyi olur. Çok iyi olur.
0: İnşallah.
2: Çok.
1: Yani artık Amerika'yı ya yener falan diyemiyoruz çünkü Paraguay'ı evet. Kesin alırız da %100 herkes öyleydi.
0: Evet. Sonra 10 kişi Mahmut'cum.
2: Şimdi
0: yani.
2: De şöyle
1: ilk
2: söyleyeyim.
1: İlk saniye gol yemesi, arkasından 10 kişiye düşmesi ya. Ve hala bizimkilerin gol atamaması evet. İnanılacak gibi değil.
0: 18'in içine sokmadı adamlar bize. Onun için barikat kurdular yani.
1: Kurdular.
2: Barikat kurdular.
1: Onlar barikat kuruyorsa sen de ona göre bir şey
2: evet.
1: Yap.
2: Evet tabii ona göre.
0: Forvet'e koy 2 tane adam kanatlardan giriş yap. Hapset onları 18'in içine.
2: Ne Barış Yılmaz.
1: Böyle topu dönderdiler etraflarında. Yani onları dağıtmak için bir şey yapıyorlar.
0: Adamın biraz 18'in dışındasın. Geriye pas veriyor kaleciye.
1: He, ta geri gidiyor.
2: Sonra ya, bakın bir İran vallahi. Takımını seyrettim.
1: O bile gol attı onlara.
2: Evet ya. Ellerinde Kur'anlarla çıktılar. Evet. Gittiler. Maç başlamadan hepsi birden secdeye kapandılar.
1: Öyle mi? Ha,
2: bizimkiler Pekospil gibi saçlarını kestirmişler. Bilmem ne tuhaf. Yani
1: şov yapıyorlar orada.
2: Tenkit etmek istemiyorum.
0: Tanju Çolak sabahtan konuşmasını seyrettim. Ağlıyordu. Hüngür hüngür ağlıyordu.
2: Bize kim?
0: Tanju Çolak.
2: E tabi doğru yani.
0: Adam ağlıyordu. Kalk oturdum, kalk oturdum diyor. Anlatırken hatta maçı anlatırken yani ağlıyor TRT
1: Spor. Hepsi şey oldu yani. Yani onlar da üzüldü. Ne olduğunu anlamadık yani.
2: Hayır. Doğru dürüst efendi gibi doğru dürüst saçlarını kesten bir Müslümana yakışmaz yani böyle. Ama maalesef işte herhalde artık akılları başlarına gelir.
1: Zaten zorla girmiştik oraya. Demek ki şey bu kadarmış yani. Nasip mi diyelim artık. Olacak.
2: Evet. Bu işe önüne sonra geçirmez. Ta ilk kadroda bir çocuk vardı. Çok yırtıcı bir futbol oynuyordu. Onu kesti. Götürmedi. Yani çok ağır futbolcuları götürdü. İşte Samet'i, işte Zeki'yi, şunu bunu. Onun yerine mesela Barış ve Kerem artık milli takımda oynamayı hak etmiyorlar bana göre. Yani bilmiyorum tabii.
0: Vallahi o Türkiye'de o kadar head coach şey var abi yani.
2: Yazık.
1: Antrenör koçun durumu ne olur size göre?
2: Vallahi antrenör
0: artık bunu kendi kendine emekli olsun ya, bıraksın yani çok kendi kendine.
2: Çok fena hırpalandı.
1: Ne diyor? Ben diyor Türkiye'yi tahrip eden kişilerden daha çok Türk'üm diye bir de açıklama
2: evet,
1: yaptı.
2: Evet, Türk'üm diyordu. Ben Türk vatandaşlığına geçmek istiyordu. Öyle bir öyle güzelliği bir şey vardı ama bu son şey
1: ya o da çok istememiştir böyle gördü olmasını da. Yani muhakkak hatası olmuş olabilir. Ama muhakkak. Kimin hatası
2: ya
1: bilmiyorum.
2: İşte bu eğer siyasi olarak bu futbol seçimlerinde, futbolcu seçimlerinde bir takımların ya büyük takımların etkisi altında falan kaldıysa hakikaten işte hüsran.
1: Sorumlu. Hüsran. Olur.
2: Yani
0: zaten ilk girişlerde Amerika'da girişlerde Somalili Müslüman hakemi almadılar.
2: Evet ya.
0: Dünyaca çok Somalya'da şeyde adam birinci gelmiş yani hakemler arasında. Onun gibi bir insan almadılar.
2: O hakemi UEFA kupasında seçtiler.
0: Evet.
2: Avrupa'da onu da yönetecek.
0: Evet.
2: Maçı bu dünkü Paraguay maçını yöneten hakem 4-4'lüktü. Yani
0: abi işte tamamen bizi yani bir, ya. Tamamen
1: böyle bir hakem. Bize sahip çıktı gibi. Yani hiç
2: hiç affetmedi yani hiç.
0: Evet.
1: Hiç uygulanmamış bir şeyi uyguladı.
2: Evet.
1: Öyle ağzı kapalı konuşursa.
2: Ağzı kapalı
1: yasakmış o.
2: Gitti dinledi ama kime bizden bir Mert Müldür'e mi ne küfretti?
1: Küfretti ama ağzını da
2: ağzı kapalı yapıyor. Ama Mert Müldür hakeme dedi ki bak küfrediyor dedi bana dedi. O da gitti şeyden seyrede baktı.
0: Evet.
2: Kırmızı kartı gösterdi.
1: Bu çok müthiş bir şey yani öyle bir yerde.
0: Evet hakikaten.
1: Cesaret işi.
0: Yeni kurallar çok.
2: Yeni kurallarda küfür
1: varmış o.
2: Evet. Küfür atıyor. Çok güzel yani. Edepli olsunlar kardeşim
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet. Öyle hareketlere
0: tabii
1: şey
0: gençler
1: yapmasın.
0: Onlar affetmek yok. Yani gençlere
2: affetmek yok tabii
0: alıyor
2: canım.
0: Biz bile metlerde görmüyor musun ya? O gençler geliyor örnek alıyor abi bizleri.
2: Evet tabii.
0: Bizler orada bir affedersin bir cıvıklık falan yapsak o çocuk diyecek aa bak ya bunlara bak.
2: Evet.
0: O kadar aslında, hareketlerimize dikkat ediyoruz ki. Evet.
1: Musiki, müzik şeyinde girenler böyle küpeli müpeli olur ama metlerde o yok,
2: yok
1: değil mi öyle?
2: Yok. Evet yok bizde yok Allah'ın izniyle.
0: Yani
2: yok,
0: zaten
2: Pekos gibi bitireceğim saçımı ama sen çok yine
1: abi. Onlar nasıl yaptırırlarsa ya.
0: Zaten biz toplam şimdi bir 40 kişi olmuşuzdur bu gelen.
2: Aşağı yukarı yani.
0: 40 kişinin en aşağısı zaten 25-30 kişisi şey yani ya, böyle
1: genç. Camiye gelen.
0: Evet, camiye falan gelen
2: genç çocuklar. Namaz Allah'a
0: falan.
2: Çok şükür.
0: Yani çoğunluğunu nasip etsin inşallah. Yani bu gençlerimizden çok mutluyuz. Allah onların yokluklarını göstermesin
2: sonra
0: bize.
2: Mahmut'cum bizim Mehter'de hiç kimsenin bir menfaati yok. Maddi evet. Menfaati yok.
1: Evet.
2: Yani o sadece Allah rızası için ve bu Türk toplumu için hizmet eden bu cengaverler diyeyim yani. Ve bunların birbirleriyle uyum sağlaması 7'den 70 yaş farkı olmasına rağmen çok güzel bir uyum sağlaması yani şayanı takdir derler ya.
0: Japonya'da bile değil mi abi? Japonya'da bile edecek. Hakikaten bizden gurur duydu. Yani oradaki Türk kardeşlerimiz bizimle o mesela onların aynen bizim şehir merkezi gibi bir yerleri var. Orada 6 kilometre yürüyüş yaptık değil mi abi?
2: Evet, bayağı yani.
0: 6 kilometre hem de mehter yürüyüşü yaptık.
2: Çok yani. Yürü çok.
1: Hem mehteri de mi çalarak mı yaptın?
0: Tabii tabii çalaraktan hiç durmuyor. Ve mehter yürüyüşü.
1: Hem yürü,
0: mehter yürüyüşü biliyorsun normal yürüyüşten çok.
1: Davul taşıyanlar bayağı yorulmuştur.
0: Tabii canım hele zırhıt giyenler mesela hep kanter içinde kaldık. Hatta bir ara bizden doktor da istemişlerdi biliyorsun abicim. Evet, doktorumuz Tevfik Karaman'ı götürdük. Evet. Allah razı olsun kendisinden. Orada hemencik geldi bana şeker verdi.
1: He,
0: hayırdır dedim Tevfik'ciğim. Abi sallanmaya başladı. Şekerin düştü herhalde dedi bana. Al bu şekeri dedi. Sağ olsun kendisine. Yani çok fakat o Japonlar gösterimiz bitti. Bir köprü gibi bir şey vardı. Onun altında biraz gölgelenelim dedik. Mahmut'cum o Japonları görsen ağlıyorlar böyle sarılıyorlar. O kadar mutlu oldular. O kadar mutlu oldular ki ilk defa bizim oradaki Kyoto şehrindeki Nagoya'da ilk defa mehter gidiyor ya. Türkiye Cumhuriyeti'nden mehter gidiyormuş ama Tokyo'da program yapıyorlarmış onlar. Nagoya'da ilk defa böyle bir şey oldu. Ve çok mutlu oldular. Çok bizi ağırladılar güzel kardeşlerim. Allah razı olsun onlardan. Sonra yemeklerimizi falan.
2: O Nagoya kurulalı çok büyük bir shopping center var orada.
0: Kapalı çarşı gibi.
2: Kapalı çarşı gibi aynı. Onun içinde hiçbir mehter böyle hiçbir müzikli ekip yürümemiş. İlk defa biz yürüdük yani. Fevkalade güzel oldu. Bu yürüyüşümüzün sonunda aşağı yukarı 500-600 metrelik bir yürüyüş
0: ama
2: yaptık.
0: Ama orada da bir saat program yaptık.
2: Efendim orada
0: sahnede.
2: Bir oval şeklinde bir yer vardı. Orada da durduk. Konser verdik. Fakat biz konser bitirir bitirmez bir de bakınca Japonlar geldiler. Kendilerine has böyle
0: aletleriyle.
2: Müzik. Bir bayan geldi. Büyük böyle harp diyoruz ya.
0: Harp var ya böyle hani şeyler
2: çalınan. Tellerle çalınan. Öyle geldi. Efendim davulcular geldi. Davulların tokmaklarında püsküller böyle.
1: Size eşlik.
0: Ama ne çaldılar bak şimdi.
2: Ya biz bitirdik. Onlar hadi başladılar. Aa. Cettin dedeni çalıyorlar.
1: Yok ya.
2: Mehter marşı çaldılar
1: şey yaptılar yani.
0: Evet, sürpriz
1: yani.
0: Sürpriz yaptılar.
2: O kadar mutlu olduk ki.
1: Barış Manço giderdi orada.
0: Evet.
1: Konserler verirdi. Barış Manço'yu iyi tanırlar hani.
0: Türklere karşı çok acayip bir sevgileri var Mahmutçuğum. Evet. Çok muazzam bir sevgileri var yani.
1: Eskiden beri var.
2: Sonra bir Japon çok güzel zurna çalıyor. Bizi 4 kilometrelik şehir turunda adım adım takip etti.
0: Bütün
2: söylediğimiz marşların hepsini telaffuzlarıyla beraber söylüyor.
1: Vallahi.
0: Meğerse adam tek başına bir mehter.
1: Yapıyor muymuş
0: tek
1: öyle?
0: Televizyondan yapıyor, CD'den yapıyor.
2: Şimdi
0: kendisi zurna çalıyor. Davul çalıyor, köz çalıyor. Hep öyle kendi tek başına yani mehter canlandırıyor.
2: Tek başına. Şimdi
1: sizi görünce çok şey olmuştur o.
0: Tabii canım tabii. Ayrılmadı yanımızdan.
2: 3-4 sene önce
1: mest olmuştur yani.
2: Bizim mehter odasına bir bayan geldi. Dedi ki Japonya'dan mehter istiyorlar dedi falan. Biz dedik gideriz falan dedik. Fakat işte zaman çok kısa olduğu için bir organize olamadık. Biletler falan. Orada o delikanlı Japonları toplamış bir mehter takımı yapmış.
1: Allah
2: Allah. Öyle bir gösteri yaptı. Ben onu televizyondan izledim yani YouTube'dan. Bir tek kendi çalıyor, söylettiriyor falan. Çok basit böyle bir şey yaptı. Onun için
1: heves var demek ki içinde bir şey vardı. Hevesini şey yaptı öyle şey.
2: O bizi takip etti. Hani hakikaten bir daha Japonya'ya gitsek onu hemen giydirip mehter olarak yürütürüz yani.
0: Çok da ritminde, notasında çalıyor da yani.
2: Çok güzel çalıyor.
1: Siz onu buraya getirebilirsiniz. Mesela
2: buraya valla getirebiliriz de yani.
1: Mehter gecesinde sürpriz olaraktan.
2: Ya çok iyi olur yani.
1: Bir farklılık olabilir.
0: Ya, gelir tabii.
2: Bizim Mahmut'ta şey var, detayları var.
0: Biletini yollarsak gelir.
2: Yollarsak
0: belki de
2: gelir.
0: Bileti bile kendi keser yani. Evet, yeter ki davetiyesi olsun.
2: Çok, evet.
0: Çok zengin insanlar.
2: Olabilir, doğru. Bak Mahmut güzel bir akıl verdi yani.
1: İbrahim Göçol hayırlı yayınlar diyor. Misafirlerimiz de diyor.
0: Allah
1: hoş
0: razı
1: geldin
0: olsun,
1: diyor.
0: Teşekkür
1: sağ olsunlar
0: ediniz
1: diyor. Yılmaz Demir'den hayırlı yayınlar diliyor. Salih Bak, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. İbrahim Göçol diyor ki meclis araştırması yapılsın diyor. Neden böyle isteksiz oynadılar diye.
0: Doğru söylüyor. Zaten salı günü şimdi ben...
1: İbrahim çok üzüldü.
0: Evet,
2: çok üzüldü.
1: İlk maçta elinde bayrakla dolandı şeyi Anadolu sahasında. Sonra baktım bitmiş gibi. Yani ona şimdi çok üzüldü. Salı bu sefer ben... hep ölmüştür yani.
0: Mahmutçuk salı günü ben iple çekiyorum. Şimdi onu dinle artık. Salı günü onu dinlemeden zevk alıyor.
1: Evet.
0: Sağ olsun kendisi.
1: Geçen
0: yani.
1: Hafta dedim ki ya gitmeyelim program. Yok dedi, ben gidip orada dedi. şimdi hep meclis araştırması yani.
2: Araştırması.
1: O isteksiz oynadıkları hakikaten çok açık.
0: Evet
1: yani. Yani böyle.
2: Şimdi o
1: yavaş.
2: Bu İbrahim deyince aklıma bir şey geldi. Onu söylemeden duramayacağım. İbrahim Göçol ve Kazım Ateş.
1: Kazım Ateş.
2: Bu Melbourne'daki Türklerin medarı iftarı ikisi. Daha önce Kadir'le ilgili konuşurken o şeyi, paragrafı unuttum daha doğrusu. Kadir Genç'in burada kalmasının büyük destekçilerinden bir tanesi büyük hakkı geçen Kazım Ateş'tir.
1: Evet.
2: Yani çok başarılı bir şekilde
1: kalması için
2: gayret gösterdi. Immigration'da ki bütün muamelelerini o yaptı. Sağ olsun, var olsun. Burada ben de Kadir Genç adına veya Mehter adına kendilerine teşekkür ediyorum.
0: Allah razı olsun.
2: Desteklerinden dolayı.
1: Evet.
2: İbrahim Göçol da tabii bu Melbourne'daki kardeşlerimizin hepsinin
1: sözcüsü,
2: tanıdığı efsanevi bir arkadaşımız. Allah uzun ömürler versin.
0: Amin.
1: Amin.
2: Kendilerini çok seviyoruz yani. Meclis araştırmasına gerek yok. Kendisi araştırsın, bulur mevzuyu.
1: Burada açıklasın değil mi? Niye öyle olduklarını.
2: Evet.
1: Evet, ne yapalım, bir ilahiyle bir.
0: Tamam, zaten vaktimizde kalmadı dediğin gibi. Şeyi söyleyelim.
1: Hayrettin abi, sen kendin mi söyleyecektin?
0: Şu benim.
2: Yok yok, ben o şarkı
1: şiir
2: sözlerini
1: olarak
2: söyleyeyim. Şeyi görünce.
1: Şiir olarak.
2: Şiir olarak söyledim.
1: Tamam.
2: Yılmaz varken estağfurullah. Bana düşmez yani.
0: Şu
2: ben
0: benim,
2: ancak eşlik ederim Yılmaz'a.
0: Şu benim divane gönlüm, onu söyleyelim. Hiç olmazsa.
1: Çok güzel bir şey ilahi. Şu benim.

0: Ya işte bugün eyvallah. Ölüm bölüm falan da var. İnsan bayağı böyle
1: evet,
0: şey oluyor, dertleniyor yani.
1: Nasıl gidiyor
0: İnsanın
1: bu?
0: İnsanın sevdikleri gittikçe.
1: Senin insan... hayat, bazen kamyonda görüyorum seni, bazen camide,
0: evet,
1: mevsimlik,
0: evet. Yani işte,
1: tatil evlerinde günü. Böyle hayat geçiyor.
0: Salı ile perşembe günleri evde oturmaktansa diyorum Mahmut'cum.
1: Salı perşembe
0: çalışıyorum.
1: Yine yani. Hala evet, evet. Bir şeyler yapıyorum. Bir,
0: İyi
1: tabii
0: oluyor,
1: meşguliyet,
0: güzel oluyor.
1: Güzel bir şey.
0: Hiç olmazsa değişik.
1: Türkiye falan var mı bu sene?
0: Allah nasip ederse ben buradaki 30. senemizi kutlayamayacağım. Çünkü ben torunlarıma söz verdim. Büyük torunum şey olacak, kırmalı psikolog olacak.
1: Büyük.
0: Onun ikinci sınıfta bu sene. Bu sene geçti herhalde. Onlar biliyorsun daha önceden imtihanlara giriyorlar. 10. ayda...
1: Mezuniyet mi?
0: Yok, mezuniyet değil. Bir senesi daha var. Ona söz verdim ben. Onun bir küçüğü de var. Leyla, o da torunum. Onun bir yaş aralığında var. O da öğretmen olacak. 10. ayda onların şeyi bitiyor. Üniversite okullar kapanıyor onların.
1: Okul
0: üniversiteler
1: bitiyor.
0: Kapanıyor.
1: Yıl sonu.
0: Söz verdim. Onları götürecek Türkiye'ye.
1: Türkiye'ye götüreceğim.
0: Yani Türkiye'ye götüreceğim. Onun için ben 30. senesinde bulunamıyorum. Onun da üzüntüsü içerisindeyim. Onlara söz verdim.
1: Türkiye'de olacaksınız.
0: Sözümü tutmazsam
1: olmaz.
0: Bir daha dedelerine ne dese yani evet olmaz. Çünkü söz verdim. Onlar da şimdi öyle bir iştahla şey yapıyorlar ki Mahmut'cum yani.
1: Tabii
0: yüzden...
1: Türkiye'ye gitmeleri önemli. Yani
0: evet evet.
1: Türkiye ile
0: evet.
1: Bir bağlantı kurmalarına ön ayak olmuş oluyor.
0: Dün inanır mısın yani para her zaman için kazanılır. Ama onların bir üniformalar alındı, onlara şapkalar alındı, çocuklar ya. Böyle televizyonda. Ben ilk defa gördüm. Yani birisi 19 yaşında torunum. En büyük torunum 19, öbürü de 18 yaşında.
1: Maşallah.
0: Hüngür hüngür ağladı Mahmut'cum. İnanabilir misin yani?
1: Tabii yani.
0: Ya biz ağlamadık. Ben kendi şahsım ağlamadım ama çok fena üzüntü duydum. O çocuklar ağladı abi. Biz okulda ne diyeceğiz arkadaşlarımıza diyor.
1: Evet, bir de o var.
0: Bir gol atamadan olur mu dediler olur mu çocuklar ya? Ama ne yapacak? İşte dedem dedik şöyledir böyledir falan dediysek de yok yani.
2: Yok olmadı.
0: Onun için ben burada olmayacağım Mahmut'cum.
1: Ayşe Ercan Hanım da maçlar bizi çok üzdü diyor. Beklentilerimiz suya düştü maalesef demiş. Hayırlı yayınlar dilemiş.
0: Evet maalesef.
1: Türkiye'de İstanbul'a mı?
0: Yok biz Antalya'da. Antalya'da kalıyoruz.
1: Tam turistik yer orası
0: Antalya'ya
1: zaten.
0: Antalya'ya gideceğiz.
1: Alanya, Antalya değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet Antalya'dan sonra... Ankara'ya gideceğiz.
1: Fethiye, o bölgeyi
0: yok,
1: gezersiniz.
0: Onu şöyle ayarladık. Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da iki gün dinlendikten sonra Ankara'ya uçuyoruz. Ankara'da bazı işlerimiz var. 3-4 gün. Kapadokya. Kapadokya'dan sonra İstanbul, Çanakkale, Gelibolu.
1: Anadolu'yu gezeceksiniz.
0: Evet, Çanakkale, İstanbul'a geliyoruz.
1: Çanakkale'ye muhakkak gidin, evet.
0: Tabii, İstanbul'dan tekrar da Antalya. Ondan sonra artık Alanya, Fethiye, Kaş... O Marmaris öyle geçecek.
1: Evet. O bölge. Bayağı bir gezip planını
0: evet,
1: da yaptın.
0: 6 hafta
1: arabayla gezeceksiniz.
0: Dolu dolu geçireceğiz inşallah.
1: İnşallah Allah kazadan beladan esir geçsin.
0: Amin.
1: Hayırlısıyla gezin,
0: i̇nşallah.
1: Görün. Gelince
0: amin.
1: Yediğiniz içtiğiniz sizin
0: i̇nşallah.
1: Olsun deriz. Gördüklerini
0: bize anlatsın.
1: <değil mi? gülüyor>
0: Hep not alırız onları. Evet.
2: Geldikten sonra bir daha teşrif tabii, edersiniz
0: tabii,
2: artık.
0: İnşallah.
1: Yani.
0: Mahmut'cum ne zaman isterse ben her zaman için kendisi
1: sizin
0: zaten
1: var mı?
0: Biliyorum.
1: Hayrettin abi öyle bir
0: i̇nşallah,
1: planınız
0: inşallah,
1: ne bu sene?
2: Yok benim öyle bir programım yok. Maalesef hanımım biraz kaza geçirdi.
0: Ya,
2: bu sıralarda namazlara sabah namazlarına bile gidemiyorum ya. Yani. bizim buradaki evimiz iki katlı. Merdivenlerden inerken son 4 basamak kaldı. Oh. Terliğiyle ayağımı kaydı. Nasıl olduysa düştü.
1: Aynen.
2: Düşünce kalça kemiği kırıldı. 2-3 yerinden. Dolayısıyla ameliyat oldu.
0: Görünmez kazanmıştı.
2: Onu işte Titanic diye bir maden var.
0: Titanyum.
2: Titanyum
0: mu?
2: Titanyum.
0: İngilizce'de titanyum.
2: O madem öyle tekrar kaynadıktan sonra alınmıyor. Devamlı
1: evet.
2: Ölünceye kadar orada kalıyor yani.
1: Kemikle uyum
2: oldu.
1: Sağlıyor
2: evet.
1: Öyle mi?
2: Şeyde ameliyat oldu. Ameliyattan sonra da 1,5 hafta, 2 hafta rehabilitation'da kaldı. Epworth Hastanesi'nde, Boxhill'de. Sonra 2 gün önce eve getirdik. Orada ama güzel rehabilitasyonda çok güzel eğittiler. Hatta o crutchlerle nasıl merdiven çıkar, nasıl iner, hepsini öğrettiler.
0: Çok güzel.
2: İyi maşallah. Şimdi şey yapıyor ama tabii yukarıya bir çıkarttık. Orada kaldı. Çünkü orada banyosu, tuvaleti, her şey üst katta. Evet. Şey yapıyor. Akşamları bir indiriyoruz aşağıya. Daha sonra yukarı bir çıkıyor yatmak için. Artık şimdi de şu halen de yukarıda yani. Ben şimdi eve gidince onu aşağı indireceğim.
0: Allah yardımcısı.
2: Evet.
0: Çok zor
2: artık oldu. Artık sabah
0: fizik tedavisi oluyor değil mi? Başladı fizik tedavisini.
2: Sabah kahvaltısını falan filan ben hazırlayıp götürüyorum falan.
0: Ne mutlu sana.
2: Evet ya, Allah'a çok şükür. 58 yıllık bir evliliğimiz var.
0: Çok güzel.
2: 58 yıllık. Tabii yani bana öyle olsaydı o da bana hizmet eder.
0: Ama elin yatkın zaten sen. Kampa ne gittik, Metter kampına gittiğimizde bayağı güzel orada.
2: Yok yok.
0: Salata malata falan. Evet evet.
2: Meşgul
0: evet. Eli yatkındır öyle.
2: Allah'tan evet, evet. Hemen yanımdaki komşum kızım yani. Hiç
0: hakikaten vallahi Mahmut'cum cidden diyorum. Metter de iyi ki de var.
2: Evet.
0: Yani Allah Rabbil Alemin uzun ömürler versin. Sağlıklı, sağlıklı uzun ömürler versin.
1: Sıhhat, sağlık en önemlisi.
0: Yani Hayrettin abi Metter'i bırakırsa tahmin etmiyorum bu Metter.
2: Yok güzel yani
0: ben gitsin şey yapsın ama Allah razı olsun kendisine.
2: Bu kadar gayret ediyorum. Ben esasında şu anda bırakmam lazım yaşım ve yürüyüşüm bilmem ne
0: olacak.
2: Ama daha gayret ediyorum ki benden sonra inşallah devam etsin bu iş. Ve de gençlerde olumlu ışığı görüyorum yani.
0: Evet evet.
2: İnşallah devam edecek.
0: Mahmut olsun, İsmail olsun çok güzel. Arkadaşlar evet. Şey yapıyorlar yani. Kendine.
1: Çok teşekkür ediyorum geldiniz. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Mehter yaşasın yani
2: i̇nşallah,
1: sizlerin sayesinde.
2: İnşallah. Evet.
1: Hayırlı pazarlar diliyorum dinleyicilerimize.
2: Çok çok teşekkür ederiz.
1: Özdemir Erdoğan eski dostlar diyerekten bitiriyoruz. Evet.